tenase free sabre no 10 a.m. ne ebesore so yatenase ne nkomo bia nso wo mu bi yedi sunyane nkomo di sunyane easy nkomo 12 districts awo region mu nyina nkomo betimi afi cha yedi bunu ahafo ne bunu